bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur.

0: İnsanı tanımak için neynirsiniz?
1: İnsanlar zamandan özlerini tanıdılar.
2: Bir tane onu bilirəm ki, bu adam kimdirsə, kızını çok yaxşı edir. Tapmaq çok çətindir.
0: Güman edirəm, sən de her şey yaxşıdır.
3: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin. 4-cü divar bu akşam saat 23:00'de.

0: Faize'de gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şubədir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil olma.

yok olacak. Benden bizde bizde olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nazmelerdi.
2: Azerbaycan dilinin sinonimler lügati. Abid, zahid, abide, nişangah, heykel, abide.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.